Daha kısa olmamı geçtim. Nerede yalan? Habe ich Sehnsucht. Ertrug ich alles.